0: Yine donakına ödeti de koyda emel mi kaltaydı bay bay da donakına ödeti de şuna da o cesabı bay koy de loku ne vamo la çoşu ver taze dedi toda kuda kona parece un kids ke may valente ki o çoşu ver to veyo
1: kalkan tres lista
0: kalkan tres lista homi do céu 5 e 7 bom dia
1: eu